0: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Ya Resulallah, bir yetim olarak gelmiştin dünyaya ve sonra Amine annemizi kaybetmiştin. Dünyanın en mübarek yetimi ve dünyanın en mübarek öksüzü.

Sen ki şefkati, merhameti, ahlakı, imanı, şecaati, sabrı ve duayı asırların kalbine mühürleyendin. Asırların

Ya Resulallah, boykot yıllarıydı. Haşimoğulları tam 3 yıl bir başlarına bırakılmışlardı. Gün geldi, hayvan derileriyle beslendiler. Yine de yalnız bırakmadılar seni. Ölenler oldu içlerinden de, teslim etmediler seni. Ve bu acılarla önce Hatice validemizi, sonra amcan Ebu Talib'i kaybettim. Yıl hüzün yılıydı.

Ya Resulallah, ümmeti, ümmeti demiştin. Ümmetin bir vücut gibidir. Bir azası acıdığında her yeri acıyla dolar buyurmuştun. Hani yine kabilecilik vardı Mekke'de. Türbeler bombalanmasa da kılıçlar çekilmişti. Ve sen gelmiştin sonra, hakem olarak, esenlik olarak, Muhammedül Emin olarak. Sen gelmiştin.

Ya Resulallah, şimdi ümmetin Hacerül Esved'e serdiğin örtüyü arıyor ve senin duan ile dua ediyor. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve zalimlere karşı bizlere yardım et.

sürgün ülkeden başkentler başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi, bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden, kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında, ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır.
Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.

0: O hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
2: Müjde, hüzün bir arada, gülle diken aynı dalda, mutlu eder ruhumuzu bu Muhammedi davada, tarih tanıklık etmeden geçemez hak huzurunda, niçin hak aşıklarını incitirdiniz dünyada? Şehadetin ışık olsun muhanneslerin gözüne, kuvvet olsun mazlumlarla mücahitlerin dizine. Zindan dersini Üstad Bediüzzaman'dan aldık. Bazen şehit, bazen ilim, irfanla icazet aldık. Bu kutlu müjdeyi güzel Yusuf'tan aldık.

şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir.

bulandıran ve kalp yakanların başında muhacirat olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhacirat'in önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

ben Filistinli doktor âlâ. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ. Saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

Ben Filistinli doktora âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz. Her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta.

9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.

0: rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşırıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş, sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi, sen
1: yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın karibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de, sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kâbe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da, Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz. Hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki, bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar günah işlediğimizi.
2: Ya Resulallah, خزیت سر سلیم اویا می دردی خوش در بگوتا توی جی دردی مرا بباد درمان ای حبیبی من یا براستی دلیم تدخوازه

Sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerdi seni.

0: Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

seher vaktinde güller açılıp bülbül figan eyler. Bu hali anlara bağdı sabahı cavidan eyler. Gözün görmez veli yoksa, o veçhi bi nihanın kim? O mahbubun cemalin kangı şeydir ki nihan eyler. Gönül mihrabıdır ebruları yarin, sucud et kim? Bu secde aşıkanın yerlerin hep la mekan eyler. Teveccüh eleyip ihlas ile yara mukarin ol. Teveccühsüz olan dil kan da yara iktiran eyler. Cefa ve cevrine yarın tahammül eyleyip ram ol. Ola kim kahru lütfun perdesiyle imtihan eyler. Fena ol ey gönül, faniliğin ahvalin öğren kim? Fena olanların canı bekayı aşiyan eyler. Hulusi dildeki esrarını elden nihan tut kim? Seni sevdası yarin sonra halka dasitan eyler.

Ey gönül, hak idi aslın, sen yine hak ola gör. Derdi hak ile yanuban, cümleden pak ola gör. Sana canu dil verüben, ismini Adem koydu. Nefsini katleyle yüben, kurbu levlak ola gör. Şuglu dünyadan arıt içini, hiç çekme elem. Nar aşk ile tutuşup, sinesi çak ola gör. Sabredip haktan gelen cümle belaya razı ol. Dosttan ihsandır deyüben, ehli idrak ola gör. Kendini mirat kıl, ta kim tecelli ede hak. Kendin idrak eyleyenler ile, dertnak ola gör. Ölmeden ön ölmek olsun daim arzun ey gönül. Nefsü şeytanın elinden çeşmi nemnak ola gör. Ey Hatiboğlu Hulusi, bezli can et dostuna. Gülme fani dağının derdiyle, gamnak ola gör.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Cennet ehli ve orada sunulan nimetler. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Tur Suresi 17-18. Ayetler. Kıymetli dinleyiciler, cennet bilgimizin ötesinde hayal dahi edemeyecek çok çeşitli özellik ve güzelliklere sahip bulunan ebedi kalınacak bir yerdir. Cennette daha önce hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırına getirmeyeceği sayısız ve sonsuz nimetler Allah tarafından müminlere verilecektir. Cennet ortamında sunulacak nimetler, dünya şartlarının aksine insanların gönüllerince yaşayacakları, hiçbir zaman bitme, tükenme endişesi duymayacakları ebedi nimetlerdir. Cennetteki paha biçilemez güzelliğe sahip olan bu nimet ve zenginlik, Allah'ın sonsuz güzellikteki sanatının tecellisidir. Tüm bu güzellikler, müminlerin istek ve arzularına en çok hitap eden şekliyle inançlı gönüllere sunulacaktır. Yüce Allah, seçtiği peygamberleri ve gönderdiği kitaplarla müminleri cennetteki sonsuz nimetlerle müjdelemiştir. Bu müjde, cenneti şiddetle arzulayan bir mümin için tarifsiz bir sevinçtir. Cennetteki bu nimetler Allah'a, peygamberlere, meleklere, ahiret gününe ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanan, imanlı, salih amel ve güzel ahlaka sahip olan müminler içindir. Bunlar, ibadetlerini yerine getiren, sözünde doğru olan, gıybet, iftira, hile, aldatma yapmayan, yalan söylemeyen, yalan şahitlik etmeyen, şahitliği dosdoğru yapıp gizlemeyen, tartıda ve ölçüde hile yapmayan, zina etmeyen, yetim malı yemeyen ve cana kıymayan, kibirlenmeyen, zandan sakınan, insanların kusurlarını araştırmayan, anne babasına kötü davranmayan, israf ve cimrilik etmeyen, komşusuna eziyet etmeyen, haset etmeyen, Kur'an ahlakına sahip olan kimseler içindir. Yine bunlar, Allah'a güvenen, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınan, öfkelerine hakim olan, kusur işleyenleri bağışlayan, Allah'ın davetine icabet eden, işleri istişare ile yapan, mallarından Allah yolunda infak eden, gecelerini ibadetle geçiren, her an günahlarının affı için dua eden, harcadıkları zaman ne israf eden ne de cimrilikte bulunan, kendilerine cahilce sataşıldığı zaman vakar ve hoşgörü ile selam deyip geçen, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman duymamış ve görmemiş gibi hareket etmeyen, eş ve çocukları için hayır dua edenler içindir. Kıymetli dostlar, mümin dünya hayatında iken en çok arzu ettiği ve peşinden koştuğu halde tam olarak elde edemediği ve onların daha da ötesinde olan nimetlerin tamamının cennette hazır olduğunu bilir ve buna erişmek için hayat sürmeye çalışır. İman edenler, dünya hayatından ahiret hayatına geçtiklerinde herhangi bir şaşırma, yadırgama, uyum zorluğu ile karşılaşmayacaklardır. Bu sonsuz hayat içinde yiyecekler, içecekler, giyecekler, en mükemmel köşklerde kalacak ve sevdikleri eşleri olacaktır. Onlar, dünyada sabretmelerine karşılık olarak ipekten elbiseler içinde yumuşak koltuklar üzerinde kurularak alabildiğine ve sonsuza kadar huzurlu bir hayat süreceklerdir. Onlar özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan meyveler vardır diyor Rabbimiz. Cennet ağaçlarının gölgesi üzerlerine düşmüş, meyveleri ise her daim taptaze olmak üzere cennet ehlinin emirlerine sunulmaktadır. Etraflarında her an istediklerine amade huri ve gılmanlar, gümüş kadehler ve billur sürahilerle dolaşırlar. Cennettekilerin eşleri, bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmişlerdir. Bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Cennette nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Onlara şöyle denecektir: bu sizin için makbul görülmüş bir mükafattır ve gayretiniz boşa gitmemiştir. Burada ebedi kalacaksınız. Genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış cennete koşun. Mümin, dünyada kuvvetli bir iman, salih bir amel, güzel bir sabır ve iyi bir tevekkül gösterdiği takdirde cennette vaat olunan tüm nimetlere kavuşacaktır. Cennet ehli ve orada sunulan nimetler. Kur'an'dan öğütler.

0: ultra lüks, 4,5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mu Life ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kalitelisini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
1: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Ay doğdu üzerimize, Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize Veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist, 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bağçıvan, Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal rejimine ait bir insansız hava aracı Sur kentinde yol üzerinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ancak insansız hava aracı sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi. Saldırıda iki sağlık çalışanı katledildi. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3095'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır? Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İho Ebrar, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İho Ebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler sürüyor. İlka muhabirine konuşan Molla Sedat Şeran, kurbanın Allah'a bağlılık ve teslimiyetin sembolü olduğunu söyledi. Şeran, kurban ibadetinin takva ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti. Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi. Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Gazze Kurulu üyelerinden Nikolay Miladinov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Miladinov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Miladinov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf, ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35 A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı, 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35 A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. 24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı, 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman Kanunu'ndaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek. İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney'in, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. 13 yaşındaki Hafız, ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Malatya Battalgazi Müftülüğü Talat Say'ın kız Kur'an kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirine anlattı. 2002 yılından bu yana Talat Say'ın kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bayram süresince ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Arife günü ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken, güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusuyla birçok bölgede, ikinci ve üçüncü günse yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa, site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zamlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış, devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat, aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı 1 çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat maliklerinin çoğunluğuyla belirlenecek tutar, yeni aidat olarak tescillenecek. Bu sayede bütçe üzerindeki nihai imza yetkisi, profesyonel veya bireysel site yöneticilerinden alınarak doğrudan mülk sahiplerine verilmiş oldu. Düzenleme bünyesinde toplu yapılarda ve sitelerde kronikleşen bir diğer bürokratik engel olan yönetim planı değişikliklerine dair de kritik bir esneklik sağlandı. Sitelerin çağın şartlarına göre yönetim planlarını güncelleyebilmesi adına aranan nitelikli çoğunluk şartı düşürüldü. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. Yangında araçta bulunan 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza Ortaköy ilçesi Gökler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki araç, çevre yolu Gökler Kavşağı'na geldiği sırada Kırşehir Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Niyazi G yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde skutere binen 11 yaşındaki çocuk seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, bir kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt, mahallede kısa süreli paniğe neden olurken bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Haberleri dinlediniz.

Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Yüzü dolunay gibi parlak. Teni pembeye çalan beyaz renginde. Saçları hafif dalgalı. Açık renkli ve hilal kaşlı. İki kaşının arasında bir damar. Öfkelendiğinde şişen. Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Saçları omzuna düşer. Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyah. O siyah gözleri daima yerde. Gökten daha çok yere bakar. Bakışları düşünceli. Boynu gümüş beyazlığında. Fil dişinden yapılmış bir suret gibi. Ashabının ardından yürür. Ve benim arkamı meleklere bırakın der. Bir şeye hayret ettiğinde elini çevirir. Konuştuğunda ellerini bir araya getirir. Öfkelendiğinde yüz çevirir. Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapar. Gülmesi tebessüm. O gülünce dişleri dolu taneleri. Mekke-i Mükerreme'de bir gül, yüzünde azamet ve hakimiyet, sözünde tatlılık, tane tane konuşan, sesi gür, teri gül, geçtiği sokaklarda gül kokusu bırakan, giyimi sade, çoğunlukla sırtında bir ihram, en çok sevdiği renk sarı ve beyaz. Yediği yemek ateşin üzerinde unla karıştırılan öğütülmüş yulaf. Biraz zeytinyağı, biber, baharat. Sofrada oturuşu hamdle, şükürle. Bir gül, ikinci yurdu Medine.

Medine-i Münevvere'de bir gül, insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin turu, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevher, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, ezel sırlarının şahidi, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, yerle gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, Medine-i Münevvere'de bir gül, aslın ve asaletin nurlu ağacı, yaratılışta insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı, asırlarca sevilen, yeniden sevilen, taptaze duygularla sevilen, en seçkin makamlara layık olan, en büyük dost, en şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de bir gül, her şeye rağmen ona sevdalı milyarlarca bülbül. Sevinç bayrak açmış her sinede. Çünkü o gül hala Medine.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça, Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil, Gaziantep.
10: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan PEN, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
13: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
17: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
18: Desa Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
19: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 23 Mayıs. Günün ayeti. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi 83. Günün hadisi. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı. Kaynak Buhari Müslim. Günün sözü. Eğer insan şeklinde olmak insan olmaya yetseydi, Hazreti Peygamber ile Ebu Cehil aynı değerde olurdu. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, sadaka hatalara kefarettir. Kişinin yaptığı hatalara karşılık sadaka vermesi, bu davranışlarından pişmanlık duyup kendi nefsine karşı bir nevi müeyyide uygulamasıdır. Bu bağlamda sadaka vermek, hataların tasihi için değerlendirilmesi gereken iyi bir fırsattır. Hata ve günahları ile ilahi sınırları ihlal eden kul, vermiş olduğu sadakalarıyla Rahman'ın kullarına yardımda bulunup onların gönlünü almak suretiyle adeta Rahman'ın sevgi ve merhametini tekrar kazanmaya çalışmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları söndürür, ortadan kaldırır buyurarak bu duruma işaret etmiştir. Sadaka, gündelik hayatta farkında olmadan ya da istemeyerek yaptığımız hatalar için de bir kefaret ve affedilme sebebidir. Peygamberimiz ticaretle iştigal etmeleri sebebiyle alışveriş esnasında tüccarların boş söz ve yeminler sarf ettiklerini, onların bu gibi günahlarına verecekleri sadakaların kefaret olacağını söylemiştir. Cehennemden bahsettiği bir konuşmasında ise yarım hurma yani sadaka ile bile olsa cehennemden korunun buyurmuştur. Sözün özü. Sana bir kötülük yapan olursa Allah'ın seni affına bedel olarak onu affet. Sonuçta toprak olmayacak mısın? Toprak olmadan toprak oluver. Sadi Şirazi. Günün duası. Ey Rabbimiz! Gerek bize, gerekse anne ve babalarımıza verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya bizi muvaffak kıl. Rahmetinle bizi iyi kullarının arasına kat. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
18: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No 108. Telefon 0546 725 5862.

gönüller hep virandır. Senin ismini anmayan diller ebedi haramdır. Senin yoluna varmayan yollar dikenli bir azaptır. Sen

hasretini. Seni görmeyenler nereden bilsin ki öteleri? Sensizlikte yüzenler nereden bulsunlar rahmet sahillerini? Ey alemlerin efendisi,

ayırmasın bizi. Mahşerde sancağın sarsın ümmetini. Şefaat kaynağının yegane sahibi. Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretlik kalemiyle kazıldı.

0: sarsın ümmetini. Şefaat kaynağının yegane sahibi.
1: Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretli kalemiyle yazıldı.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
6: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
7: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi platin inşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 Noğlu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
8: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284. Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
3: kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
8: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
9: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
10: Erat Emlak, sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
11: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
10: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları

0: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.
1: Ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
2: Kervan FM 93.7.

Agir verdanın dileğimin, şehit bu ya Hüseyin'imin, nesekini şavuta dileğimin, şehit bu ya İmam Hüseyin, şehit bu ya İmam Hüseyin. Ah Kerbela, ah Kerbela, tübüyü agir edila, l-camiya bidin sala, şehit bu ya İmam Hüseyin, şehit bu ya İmam Hüseyin.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tam yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.
2: Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Ecdadımız tüm günlük programını namaz vakitlerine göre ayarlardı. Ve bütün bir günün bereketini yaşarlardı. Bizler de gayret edersek namazın, bilhassa sabah namazının manevi sırlarına vakıf olur ve manevi lezzetlerini tadarız inşallah.

hiç unutmayın. Karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davaları için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

rehber jidil çewane bira dünya bibine rezan betil çewane tilmisi nura Kur'an çewa kifşin huyane

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayıp, sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve O çok yumuşak davranır.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
6: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
7: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
8: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
9: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
10: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
11: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
10: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
12: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
10: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
12: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahin Bey, Gaziantep.
13: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
14: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
15: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
16: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
17: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
18: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

her an kopar kıyamet. Ölmüş sanki merhamet. Hani, hani nerede ümmet? Canım gazzem yanıyor. Feryat sarmış gündüzü. Görünmüyor gökyüzü. Selahattin'in öksüzü. Filistin'im yanıyor. Filistin'im yanıyor.

حزب خدا يا خدي تقنشت في بزاني

Ellerimiz utandı dualara bile kalkmaya. Zalimin tepesine inmesi gereken ellerimiz. Kapandı gözlerimiz sevgi. Kapandı iki damla yaş için yine halimize, kendimize. Omuzlarımız etten örülmüş, birbirine kenetlenmiş duvar gibi olması gereken omuzlarımız. Uzaklaştı birbirinden namazla bir. Ayaklarımız sürünür oldu küçücük bir iyiliğe. Cihada çağrıldığında bir an bile tereddüt etmeyen ayaklarımız. Duymaz oldu kulaklarımız selam vermeye çekinen ağızlardan fısıltıyla çıkan Allah'ın selamı. Onu bile esirger olduk kardeşimizden. Ve yüzlerimiz, paramparça olan kalplerimiz gibi hala şuursuzca secdelere kapanan yüzlerimiz. Dudaklarımız, dualarda titreyen ve her zaman hayır sözler söyleyen dudaklarımız vardı. Öper oldu Ebu Leheb'lerin kuru yası ellerini. Dualarımız vardı içten, yürekten. Zalimlerden merhamet dilenir oldu dualarımız. Sadece Allah'tan rahmet bekleyen. Boyunlarımız eğildi. İnsanlar önünde Allah'a eğilmeyen. Ve bunca isyanımız üzerinde bir tek umudumuz kalsın Rabbimizde. Affetsin bizleri. Bağışlasın. Ve yeniden güç versin. Müslümanca yaşamak için.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

Bez bıkırına, bez bıkırına ey Zeynep Azamanımın. Kamu derda serbi dile birindar bez bıhaline. Beli, izzete, mirgaziye, şerreki rabaniye, şehadeta Hüseyin'imin, şehadeta Hüseyin'imin, şehadeta.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her

0: cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Kervan FM Haber.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejimi ve ABD'nin İran'a başlattığı savaş sonrası ilan edilen süresiz ateşkes ve sonrasında kalıcı anlaşma bağlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili Suudi basınında çıkan taslak metinler var. ABD ile İran arasında mutabakata varılma noktasında önemli ivmenin kazandığı ve 9 maddeden oluşan bir taslak metin yayımlandı. O taslak metinde tam olarak neler var? Birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Aktivistler geri geldi, döndü Türkiye'ye ve sağlık kuruluşlarındaki, adli tıptaki süreçlerini tamamladılar ve sonrasında aslında ortaya çıkan görüntüler, Siyonist terör rejiminin aktivistlere nasıl bir barbarlık uyguladığını gözler önüne serdi bir kez daha. Ve aktivistler orada yaşadıklarını anlattılar. Birazdan detayları paylaşacağız. Değerli izleyenler, günlerdir CHP bir kez daha gündemde. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündemini sarsıyor, sarsmaya da devam ediyor. Bir taraftan söz konusu 38. Olağan Kurultay sonrası, söz konusu kurultayın iptal edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde başlatılan operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. Detayları paylaşacağız. Aynı zamanda Özgür Özel yönetiminin söz konusu kararla ilgili hem YSK'ya, YSK ile birlikte de bölge Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yönelik başvuruları vardı. O başvurularla ilgili de açıklamalar geldi. Detayları paylaşacağız. Gazze Savaşı soykırımı sürecinde Siyonist terör rejiminin barbarlığı malum. Ama bir taraftan da Siyonist terör rejiminin kendi içerisinde yaşamış olduğu psikolojik bir travma da söz konusu değerli izleyenler. Bunu zaman zaman aktarıyoruz ve istatistikler de aslında bu çöküntünün her geçen gün biraz daha derinleştiğine işaret ediyor. Konuyla ilgili yeni istatistikler, yeni veriler var. Birazdan paylaşacağız. Ebola salgını yayılmaya devam ediyor değerli izleyenler. Kongo'da çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Ebola salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü de yeni bir adım attı. Daha önce çok yüksek riskli boyutta olan salgınla ilgili risk seviyesi çok yüksek risk seviyesine çıkarıldı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim. Değerli izleyenler, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken ABD ile İran arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen olası anlaşma taslağının detayları ortaya çıktı. Suudi rejimi merkezi El Arabiya, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metnini yayımladı.
6: Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi, anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması, İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
5: Bu arada ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkilisinin hafta sonu planlarını iptal ettiği Pentagon'un olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtildi.
6: ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.

0: Şimdi de Filistin gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu. Barış Kurulu'nun Amerika'nın güdümünde olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırması projesine karşı durması gerektiğini belirtti. Demir, iktidar cenahının çifte pasaportlu soykırımcılar hakkında ağır davranmasını da eleştirdi.
1: Gündemimizden düşmemesi lazım. Maalesef bu konuda iç siyasi...
2: Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi.
1: Barış Komitesi diye kurulan Amerika güdümündeki Barış Komitesi yapılanma, maalesef barışa hizmet etmiyor, Gazze'ye hizmet etmiyor, tamamıyla İsrail'in siyasetine hizmet ediyor, onun stratejilerine hizmet ediyor. Gazze'ye, Hamas'a, Filistinlere kesinlikle yaramadı. Sadece İsraillilerin, Siyonistlerin stratejilerinin hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bir nevi bunları meşrulaştırdı.
2: Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti.
1: Şu anda ciddi anlamda Hamas'ın üzerinde bir silahsızlandırma politikası yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması demek Filistinlilerin Hamas'ın Mescid-i Aksa davasının ölmesi demektir. Silahı bıraktıkları anda hepsinin yok edileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla garantör olan ülkeler, arada gidip gelen ülkeler, Barış Komitesi kesinlikle Hamas'ı silahsızlandırma projesinden vazgeçmelidir. Özellikle de Türkiye. Türkiye'nin bu silahsızlandırmaya yönelik baskıları azaltması, Hamas'ın yanında yer alması ve Hamas'ın istemeyeceği, Hamas'ın kabul etmeyeceği, Hamas'ın sakıncalı gördüğü hiçbir şeye evet dememelidir diye düşünüyoruz.
2: Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, İktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi.
1: Mecliste herhangi bir çalışma yok maalesef. Bizim yasa teklifimiz halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. 8 partinin desteğiyle, güçlü bir destekle genel kurulda görüşülmesi, kabul edilmesine rağmen gündeme alınmasında iktidar partisi ve iktidar cenahında olan diğer partiler maalesef işi ağırdan alıyorlar. Son rakamlara göre en az 133 kişi çifte vatandaş ve soykırıma katılmış insan var. Onunla birlikte şu an Gazze'de, daha doğrusu İsrail topraklarında, işgal edilmiş topraklarda yaşayan binlerce vatandaş var. Çifte vatandaş, Siyonist var. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bu konuda somut adımların atılması lazım. Türkiye'nin...
0: Bu arada Filistin'e insan yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundan dönen aktivistler ağır insan hakları ihlalleri yaşadıklarını açıkladı. Aktivistler işkence, aç bırakma, fiziksel şiddet ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını belirttiler.
2: Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre, alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrina Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
0: Değerli izleyenler, Mescid-i Aksa'da Siyonist işgalcilerin ekmek kurbanı bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın büyük infiale yol açtı. Uzmanlara göre bu girişimler Aksa'da dini ritüelleri dayatma çabasının tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
2: Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Mutlak butlanla ilgili CHP kurmayları hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'e kötü haber geldi. Adliye Mahkemesi de YSK'da CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti.
1: CHP 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi.
0: Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak butlan kararıyla iptal edilen 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olarak açıklandı.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları ile ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
0: Türkiye'nin farklı illerinden yine acı haberler geldi değerli izleyenler. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da yaşanan trafik kazalarında maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
1: Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Gödene Caddesi, Mezbaha yol ayrımında seyir halinde olan motosiklet, Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Yeniden işgal altındaki Filistin topraklarıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. İşgal rejiminde tıbbi eser kullanımındaki hızlı artış, savaş travmaları ve psikolojik sorunlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Resmi veriler özellikle 7 Ekim sonrası süreçte travma ve stres bozukluğu gerekçesiyle yapılan başvuruların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
1: İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının, 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde, sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Birazdan kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7.

deri hesin beton divar. Ne bejnu deng, ne hüsuzar. Goşte laşe min ani xwar. Nefyu zindan u hicretan.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Hacı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kervan FM'de reklamları dinledik.

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye. Hicran sonsuz taht kurdu.

gerçi kesir, fisku fucu, aybu zelel, çok her kusur. Lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim sana.

0: Burası Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış, takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

Güneşin doğuşundan haberin var. Yağmurun yağışından, ateşin yakışından haberin var. Üstelik benim hakkımda benim bilmediğim şeylerden bile haberin var. İyi, iyi, güzel de kendinden haberin var mı?

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece gündüz, gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
7: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kalitesiz.

0: tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
5: Abdullah Kavan, Doğru Haber. Dilin korunması temel bir hak mıdır? İnsanın ana vatanı çocukluğudur sözü, bireyin erken dönem yaşantılarının hayat boyu süren etkisini vurgulamaktadır. Çocukluk, kimliğin şekillendiği, düşünme, algılama ve anlamlandırma süreçlerinin temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Bu dönemin en belirleyici unsurlarından biri ise ana dildir. Ana dil, bireyin kendisini ifade etmesini, dünyayı kavramasını ve toplumsal aidiyet geliştirmesini sağlayan temel bir araçtır. Bu yönüyle ana dil, insan yaşamında yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda fıtri bir nitelik taşımaktadır. İnsanın yaratılışında külli bir irade bulunmaktadır. Bu külli irade, bireyin hayatında bazı temel unsurlar aracılığıyla somutlaşır. Coğrafya, inanç ve dil bu unsurların başında gelmektedir. Coğrafya, insanın içinde doğup büyüdüğü mekansal çerçeveyi, inanç değer dünyasını, dil ise düşünce ve kimlik inşasını belirlemektedir. Dolayısıyla dil, bireyin kişisel ve toplumsal varlığının ayrılmaz bir parçası olarak fıtri bir gerçeklik niteliği taşır. Bu bağlamda ana dilin korunması meselesi yalnızca kültürel bir tercih değil, aynı zamanda temel bir hak olarak ele alınmalıdır. Ana dilin fıtri niteliğinden hareketle şu soru önem kazanmaktadır. Dilin korunmasına ilişkin haklar hangi temellere dayanmaktadır? Bu haklar 3 ana başlık altında değerlendirilebilir. 1. Dini açıdan. Semavi dinler incelendiğinde dillerin korunmasına karşı herhangi bir yasaklayıcı veya dışlayıcı yaklaşımın bulunmadığı görülmektedir. Aksine semavi dinlerde ve hassaten müntesibi olduğumuz İslam inancında farklı dillerin varlığı ilahi düzenin bir parçası olarak kabul edilmekte ve bu çeşitlilik Allah'ın ayetlerinden biri olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşım dil farklılıklarının meşru ve korunması gereken bir gerçeklik olduğunu ortaya koymaktadır. 2. Hukuki açıdan. Uluslararası hukuk perspektifinden bakıldığında UNESCO ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sözleşmelerde dillerin ve kültürlerin korunmasına yönelik kapsamlı düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 1948 tarihli Uluslararası İnsan Hakları belgeleriyle başlayan süreçte dillerin ve kültürel kimliklerin korunması halkların temel hakları arasında kabul edilmiş ve bu anlayış günümüze kadar süreklilik kazanmıştır. 3. İnsani açıdan. İnsani ve evrensel değerler temelinde tüm insanların eşit doğduğu ve eşit haklara sahip olduğu ilkesi benimsenmektedir. Bu ilke doğrultusunda yalnızca resmi dilin değil, azınlık topluluklarına ait dillerin de korunması gerektiği açıktır. Ana dilin korunması, bireyin kimliğini sürdürebilmesi, toplumsal hayata eşit katılım sağlayabilmesi ve insan onurunun muhafazası açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Sonuç olarak konuya genel bir perspektiften bakıldığında dilin hem inanç sistemi açısından hem hukuk düzeni bakımından hem de insan hakları çerçevesinde korunması gereken temel bir insani hak olduğu görülmektedir. Esma Akbalık, Doğru Haber. İbrahim Ateş'e, Hacer Çöl'e, İsmail Bıçağa razı oldu. Teslimiyet ve tevekkülün adı. İbrahim, Hacer ve İsmail. İbrahim teslim oldu, Hacer tevekkül etti. İsmail kurban olmaya razı oldu ve insanlık tarihin hiçbir döneminde benzeri görülmemiş bir aile tablosuna şahitlik etti. Bu öyle bir teslimiyet hikayesidir ki ne bir itiraz vardır içinde, ne bir sitem, ne de ilahi emre karşı en küçük bir tereddüt. Bir baba Rabbine teslim olmuştu. Bir anne Rabbine güvenmişti. Bir evlat Rabbine adanmıştı. Aynı hedefe yönelen üç yürek, aynı secdede buluşan üç ruh, aynı imanın etrafında kenetlenmiş üç mümin. Kimse kimseyi suçlamıyordu. Kimse kaderle çekişmiyordu. Kimse neden ben demiyordu. Çünkü onların hayatında ben yoktu. Rabbim vardı. İşte bu yüzden Allah onların teslimiyetini bütün çağlara örnek kıldı. İbrahim'in ateşini gül bahçesine çevirdi. Hacer'in gözyaşlarını zemzem eyledi. İsmail'in boynuna dayanan bıçağı susturdu ve kıyamete kadar sürecek bir kulluk destanı yazdı. Düşünün, ıssız bir çöl, ne bir ağaç, ne bir gölge, ne bir damla su. Ufka kadar uzanan sessizlik ve yalnızlık. Bir anne ve küçücük yavrusu. Hazreti Hacer validemiz böyle bir vadide bırakıldı. Bugünün insanı küçücük bir sıkıntıda ümitsizliğe düşerken o bir başına çölün ortasında kaldı. Ama önce sebebi değil, emri sordu. Bunu Allah mı emretti? Hazreti İbrahim'in evet cevabını alınca tarihe altın harflerle yazılacak o cümleyi söyledi. Öyleyse Allah bizi zayi etmez. İşte tevekkül buydu. Kapılar kapandığında Allah'a güvenebilmek. Sebepler tükendiğinde umudu kaybetmemek. Çaresizliğin ortasında bile Rahman'ın merhametini görebilmek. Sonra başladı koşmaya. Bir annenin yüreğiyle, bir müminin sabrıyla, bir kulun duasıyla. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya. Bir kez, iki kez, yedi kez. Belki dudakları kurumuştu, belki yüreği yanıyordu ama durmadı. Çünkü tevekkül, oturup beklemek değil, Allah'a güvenerek elinden geleni yapmaktır. Allah dileseydi, Hacer validemiz hiç koşmadan da Zemzem'e kavuşabilirdi. Fakat Rabbimiz bütün çağların Hacerlerine bir ders vermek istiyordu. Gayret et kulum, ben bereketi ardından gönderirim. Bu yüzden Zemzem sadece bir su değildir. Bir annenin duasıdır, bir mücadelenin ödülüdür, bir teslimiyetin meyvesidir ve kıyamete kadar bütün müminlere uzanan ilahi bir rahmettir. Ne güzel söylemişler, kader gayrete aşıktır. Peki ya Hazreti İbrahim? Onun imtihanı sadece ateş değildi. Önce canıyla sınandı, sonra yurdundan ayrıldı, sevdiklerinden uzak kaldı ve nihayet yaşlılık günlerinde kavuştuğu evladıyla imtihan edildi. Bir baba için bundan daha ağır hangi imtihan olabilir? Yıllarca hasretini çektiği yavrusunu Allah yolunda kurban etmeye hazırlanmak. Fakat İbrahim aleyhisselam sevgisini Rabbinin sevgisinin önüne koymadı. Emir gelince tereddüt etmedi. Çünkü o biliyordu. Allah'a verilen hiçbir şey kaybolmaz. Allah için vazgeçilen hiçbir nimet eksilmez. Allah uğruna feda edilen hiçbir kurban zayi olmaz. O yüzden İsmail'ini alıp Mina yollarına düştü. Ve İsmail, ah İsmail, belki bu kıssanın en sessiz kahramanı, babasının gördüğü rüyayı işitince ne kaçtı, ne korktu, ne de itiraz etti. Başını teslimiyetle eğdi ve şöyle dedi, ''Babacığım, emrolunduğu şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' İşte adanmışlık buydu. Canından önce Allah'ın rızasını tercih edebilmek. Boynunu bıçağa değil, Rabbine teslim edebilmek. O yüzden bıçak kesmedi o mübarek boynu. Çünkü Allah için kurban olmaya razı olanı Allah rahmetiyle kuşattı. Ve ardından gökten bir müjde indi. Bir koç, bir rahmet, bir ödül, bir ilahi ikram. Çünkü samimiyet imtihanını kazananları Allah asla mahcup bırakmaz. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün bu kutlu ailenin neresindeyiz? Kurban bayramı yaklaşınca en güzel kurbanlıkları alıyoruz. Peki kurban sadece kesilen hayvandan mı ibaret? Hayır. Rabbimiz buyuruyor. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak sizin takvanızdır. Öyleyse kurban sadece bir ibadet değil, bir teslimiyet ilanıdır. Gönlümüzdeki en kıymetli İsmail'i Allah için feda edebilmektir. Kiminin İsmail'i malıdır, kiminin makamı, kiminin nefsi, kiminin tutkuları, kiminin vazgeçemediği alışkanlıkları, kiminin de Rabbinin önüne geçirdiği dünya sevgisi. Kurban gerektiğinde bunların hepsini Allah'ın rızası uğruna terk edebilmektir. Çünkü önemli olan kurban kesmekten önce kurban olabilmektir. Önemli olan İbrahim gibi teslim olmak, Hacer gibi tevekkül etmek, İsmail gibi adanabilmektir. Ve işte o zaman ateşler gül bahçesine döner, çöller zemzem olur, imtihanlar rahmete dönüşür, yaralar şifaya kavuşur ve kul Rabbi ile arasındaki mesafeyi secde kadar yakın bulur. Ey Rabbimiz! Bizlere Hacer'in sarsılmaz tevekkülünü, İsmail'in tereddütsüz teslimiyetini, İbrahim'in sadakat ve fedakarlığını nasip eyle. Gönlümüzde senden başka büyüttüğümüz bütün sahte sevgileri kurban edebilmeyi nasip eyle. Bizleri ateşi gül bahçesine çeviren teslimiyetin, zemzemi çağlara taşıyan tevekkülün ve kurbanı rahmete dönüştüren samimiyetin kullarından eyle. Amin.
4: Sesli makale sona erdi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çelik

0: Dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Liv Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, övgü Allah'ındır. Barış ve esenlik ise Allah'ın kullarından beğenip seçtiklerinedir. Allah mı yoksa ona koşmakta oldukları ortaklar mı? Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaradan, gökten size su indirip, onunla sizin kendi başınıza tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel bahçeler meydana getiren mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar doğru yoldan sapan bir toplumdur. Onlar mı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, orada ırmaklar var eden, sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına engel koyan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Onlar mı yoksa darda kalana dua ettiğinde karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Ne az düşünüyorsunuz? Onlar mı yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Onlar mı yoksa ilk olarak yaradan, sonra yaratmayı sürdüren ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin kanıtınızı getirin. De ki, göklerde ve yerde bulunanlar gaybı bilmezler. Onu ancak Allah bilir. Onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Ahiretle ilgili bilgiler onlara ulaşmıştır. Buna rağmen onlar yine de bu konuda kuşku içindedirler. Gerçekten de onlar ahiret konusunda kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz mi yeniden çıkarılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Sen onların durumlarına üzülme. Yapmakta oldukları planlardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki yakında başınıza gelecektir. Kuşkusuz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların içinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilmektedir. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklamaktadır. O gerçekten inananlar için bir yol gösterici ve bir rahmettir. Kuşkusuz Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlü olan, çok iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık gerçek üzere bulunmaktasın. Sen ölülere duyuramazsın. Sana arkalarını dönüp gittiklerinde sağırlara da çağrını duyuramazsın. Sen körleri içine düştükleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola ulaştıramazsın. Gerçek şudur ki sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. O söz başlarına geldiğinde onlara yerden, İnsanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyleyecek olan bir dabbe çıkarırız. Her ümmetin içinden, ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız gün, onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Sonunda hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi ne olduğunu anlamadan mı yalanladınız? Yoksa yaptığınız neydi? Böylece yaptıkları zulümden dolayı azap sözü gerçekleşmiş olur. Artık onlar konuşamazlar. Onlar, bizim dinlenmeleri için geceyi karanlık ve çalışmaları için de gündüzü aydınlık yaptığımızı görmüyorlar mı? İşte bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sura üfürüleceği gün, Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunanların hepsi korku içinde kalırlar. Tümü boyunları bükük olarak onun huzuruna gelirler. Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların geçmesi gibi hareket ederler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Gerçekten O yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Kim iyilik getirirse ona

0: Kim de saparsa de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve yine de ki, övgü Allah'ındır. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Biz inanan bir toplum için Musa ve Firavun'un haberlerinden bir bölümünü sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphesiz Firavun yeryüzünde azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı. O, onların içinden bir grubu, oğullarını boğazlamak ve kadınlarını sağ bırakmak suretiyle güçsüz düşürmek istiyordu. Gerçekten o, bozgunculardandı. Ama biz de istiyorduk ki, o yerde güçsüz bırakılanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları ötekilere mirasçı kılalım. Ve onları yeryüzüne sağlamca yerleştirelim, Firavun'a, Haman'a ve ordularına korkmakta oldukları şeyleri gösterelim. Biz Musa'nın annesine, çocuğu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu ırmağa bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz sana onu geri göndereceğiz ve onu elçilerimizden biri yapacağız diye vahyetmiştik. Sonra Firavun'un adamları çocuğu bulup aldılar. Oysa o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Gerçekte Firavun, Haman ve orduları yanılmışlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı olacak bir çocuk. Onu öldürmeyin. Belki bize bir yararı olur ya da onu evlat ediniriz." Oysa onlar işin sonunun farkında değillerdi. Musa'nın annesinin gönlü bomboş hale geldi. Öyle ki eğer biz inananlardan olması için kalbini güçlendirmemiş olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onu izle," dedi. O da onlar farkına varmadan Musa'yı uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren çocuğun süt annelerinden emmesini engellemiştik. Bu durumu öğrenen kız kardeşi dedi ki, "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi?" Böylece biz onu, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın sözünün gerçek olduğunu bilsin diye annesine kavuşturduk. Ama onların çoğu bunu bilmemektedirler.
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
11: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
13: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

147. Bölüm. Bir gece Halid bin Velid rüyada kendini kupkuru, verimsiz, dar bir ovada buldu. Sıkıcı, bunaltıcı bir havası vardı. Bir müddet sonra şırıl şırıl akan suların yemyeşil hale getirdiği gönül açıcı bir ovaya geçti. Bütün sıkıntılarından kurtulmuş, rahat bir nefes almıştı. Uyandığı zaman gönlünü garip duyguların sardığını hissetti. Günlerdir kardeşi Velid'in bıraktığı mektup zihnini meşgul etmekteydi. Her geçen gün kalbinde bazı işlemlerin yapıldığına inanır olmuştu. Artık Kabe'nin yanından geçerken ilahlara karşı aynı saygıyı takınamıyordu. Sanki batan gün Halid'in gönlündeki bu saygıdan bir parçasını koparıp götürüyor, doğan güneş kalbine o güne kadar hissetmediği bir aydınlık getiriyordu. Buna karşılık Resulü Rabbül Alemin Efendimiz'e karşı beslediği düşmanlık duyguları eski kuvvetini kaybetmişti. Bir zamanlar babası Velid bin Mugire'nin boş bıraktığı yeri mükemmel şekilde dolduracak bir kin ve nefretle Müslümanlara bakmış, alemlere rahmet olan yüce peygamberden daha büyük düşman tanımamış olan Halid sanki o değildi. Muhammed aleyhisselam Kabe'nin etrafındaki putları ilah saymadığı için bunca haksızlıklara uğramıştı. Halbuki artık Halid de günden güne onları adi birer taş olarak görmeye başlamıştı. Bu putların evlerin temeline konulan taşlardan ya da ocağa atılıp yakılan bir ağaç parçasından farkı ne olabilirdi? Bazen zihnine acaba Muhammed'e yaptıklarımızda hangi bakımdan haklı olabilirdik sorusu geliyor, bunun gerçeklere uygun, vicdanları rahatlatıcı bir cevabını bulamıyordu. Hangi yönden ele alsa çocukluğundan beri pek yakından tanınan peygambere kusur bulma imkanı kalmıyordu. Kısacası Halid, kardeşinin mektubundaki "Allah onu getirecektir" sözünün manasını yaşıyor gibiydi. Nihayet yerinden kalktı. Kararını vermiş, putları terk etmeyi ve İslam dininin bir ferdi olmayı kalbine koymuştu. Kendisi için bir başka çıkar yolun kalmadığını anlıyor, Medine yolundan başka bir yolu düşünmek istemiyordu. Halledemediği bir mesele vardı. Şimdiye kadar yaptıkları sorulduğu zaman vereceği cevap ne olmalıydı? Bugüne kadar Müslüman olanların hiçbirinden hesap sorulmamış, geçmişiyle uğraşılmamıştı. Ama Halid herhangi bir insan gibi değerlendirilemezdi. En azından Uhud Dağı'nın eteklerine gömülü bulunan 100 tane şehidi vardı. Bunların her biri geride yetimler, dullar, viraneye dönmüş ocaklar bırakmışlardı. Bu insanların akan kanlarında, bu insanlar için dökülen gözyaşlarında en büyük hisse kendine isabet ediyordu. Şimdi o gözü yaşlılara, evinizi ocağınızı yıkan, sizi böyle perişan halde bırakan kahraman benim diyebilmek, onların öksüz bakışları karşısında erimek kolay mıydı? Ama ne olursa olsun, yiğit bir insana yakışır şekilde gidecek, teslim olacak, şayet ceza verilirse gönül huzuruyla katlanacaktı. Mekke sokaklarında dolaşırken Safvan bin Ümeyye'ye rastladı. "Ey Ebu Aveb, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" dedi. "Ne var, ne olmuş?" "Sırıtmış dişler gibi kaldık. Muhammed Araplara, Acemlere meydan okur hale geldi. Gitsek onun dinine girsek, onun şerefi bizim şerefimiz demektir." Bu sözler Safvan'ın suratını buruşturdu. "Sen neler söylediğini biliyor musun Halid? Dünyada tek başıma kalsam bile onun dinine girmek benim için söz konusu olamaz." dedi. Safvan bunları söylerken gözlerinden ateşler fışkırmış, yüzlerinde sert çizgiler meydana gelmiş, sesi boğuk ve tatsız bir ifadeye bürünmüştü. "Ben henüz Bedir'de öldürülen babamı ve kardeşimi unutmadım." Safvan bunları söylemişti. Yoksa Halid onun bakışlarından ve tavrından bunları anlamıştı. Bunu Safvan bile bilmiyor. Halid oradan ayrıldı. Ardından yüzüne karşı söylenemeyen duygulardan meydana gelen bakışlar onu bir zaman takip etti.
daha sonra sadece Safvan'ın kendi duyabileceği derecede hafif sesle fakat hatır sayılır birkaç küfür gönderdi. Yanında olan birkaç kişi ancak "Demek sen de" denildiğini anlayabildi. Biraz sonra Halid'in karşısında Ebu Cehil'in oğlu İkrime vardı. Safvan'a söylediklerini ona da tekrarladı. Aldığı cevap aşağı yukarı aynıydı. "O halde bu konuştuğumuzdan kimseye söz etme ey İkrime." "Pekala." İkrime'den ayrılırken kararını vermişti. Tek başına gidecekti. Atını hazırladı ve evinden ayrıldı. Bu defa Osman bin Talha ile karşılaştı. Bu teklifi ona yapmakta hiçbir fayda yoktu. Çünkü Uhud günü Osman'ın bağlı bulunduğu Abdüddaroğulları için tam bir felaket olmuştu. Onun da reddedeceği %100'dü. "Geçip gideyim" derken bir de ona açmayı düşündü ve ona meseleyi anlattı. Sözlerine şöyle devam etti. "Biz artık deliğine sıkışıp kalan tilkiye döndük. Bir kova su koysalar fırlayıp çıkacak ve yakalanacağız." "Doğru söylüyorsun ey Halid. Eğer yarına kadar beklersen beraber gidelim." "Pekala, ben bir gün daha durabilirim. Yarın sabah Yeceç mevkiinde buluşalım. Erken gelen arkadaşını beklesin." "Anlaştık." Ertesi sabah iki arkadaş Yeceç'te buluştular ve yolculuk başladı. Bir müddet ilerlemişlerdi. "Bu giden Amr bin As değil mi?" "Evet, başkası değil." Birkaç dakika sonra üç arkadaş olmuşlardı. "Merhaba ey yolcular." "Sana da merhaba ey Amr. Yolculuğunuz nereye?" "Sen nereye gidiyorsun?" "Önce nereye gittiğinizi sizler söyleyin." Amr gibi cin fikirli bir adam karşısındakilere açık vermemek için 40 dereden su getirirdi. Fakat onların düşüncelerini anlamadan maksadını açıklamazdı. Onun bu özelliği her iki arkadaş tarafından mükemmel şekilde bilinmekteydi. "Biz Medine'ye gidiyoruz ey Amr. İslam dinini kabul etme niyetindeyiz." Amr geniş bir nefes aldı. "O halde beraber yolculuk yapacağız. Ben de aynı maksatla yola çıkmıştım." Amr, İslam'ı kabul ediş sebebini yolda anlattı. "Uhud'da, Hendek'te bulundum. Her birinden sağ çıktım. Hudeybiye sulhü yapıldığı zaman artık Mekkelilerin yıldızının sönmek üzere olduğunu gördüm. Uzun uzadıya düşündükten sonra Necaşi'nin yanına gitmeye karar verdim. Ömrümün geri kalanını Habeş ülkesinde geçirecektim. Fakat ben oradayken Medine'den elçi geldi ve Necaşi Müslüman oldu. Bana da aklın varsa İslam dinini kabul et dedi. Bu kararı vermeme Necaşi sebep oldu." Bundan sonra üç arkadaş kona göçe Medine'ye vasıl oldular. Resulullah aleyhisselam onların gelmekte olduklarını haber almış, pek memnun olmuşlardı. Tarih 8. hicret yılının 2. ayını, Safer ayını gösteriyordu. Yolcular Medine'de temiz elbiseler giydiler ve Resul-i Ekrem Efendimizin yanına girdiler. Nebi Ekrem Efendimiz onları güler yüzle karşıladı. Önce Halid ilerledi. "Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Sen de onun kulu ve resulüsün. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh ey Halid. Gel şöyle. Seni hidayete erdiren Allah'a hamd ederim. Sen de takdire değer bir aklın bulunduğunu görüyordum. Bu aklın seni sadece hayır ve saadete ulaştıracağını umuyordum. Ey Allah'ın peygamberi, şimdiye kadar her nerede olsam hep inatla sana karşı durdum. Hakk'a karşı düşman oldum. Bu kusurlarımı bağışlaması için Allah'a dua et. İslam dini kendinden önce yapılanları siler süpürür. Ey Allah'ın peygamberi, buna rağmen yine de dua etmeni dilerim." Bunun üzerine Server-i Enbiya Efendimiz şu duayı yaptılar.
Allah'ım, Halid bin Velid'i bağışla. Allah yolundan çevirmek için yaptığı bütün hatalarını mağfiret buyur. Halid gibi kolu bükülmez bir yiğidin, kendi arzusuyla İslam dinini seçmesi herkesi memnun etti. Özellikle kardeşi Velid'in sevinci sonsuzdu. Amr bin As ilerledi. Utancından gözlerini kaldıramaz bir hali vardı. O da şehadet kelimelerini söyledi. Daha sonra o da geçen günahlarının bağışlanması için dua edilmesini rica etti. Nebi Ekrem Efendimiz, İslam dini daha önce olanları siler süpürür. Hicrette kendinden önce olanları temizler dediler. Böylece Amr da içini kemirip duran fenalıklardan sıyrılmış, müminlerin arasına katılmıştı. Artık onların bir kardeşi durumundaydı. Daha sonra Osman bin Talha ilerledi. O da tuttu Resulullah Efendimizin mübarek elini. O da söyledi şehadet kelimelerini. Böylece Kureyş'in üç büyük gücünü temsil eden üç insan kendiliğinden İslam'a girmiş durumdaydı. Halid bin Velid Kureyş'in genel kurmayını temsil ediyordu. Amr, Arapların tanıdığı dört büyük dahiden biriydi. Kabe'nin anahtarlarını taşıyan ailenin büyüğü de Osman bin Talha'ydı.

Resulullah Efendimizin İranlı bir komşusu vardı. Adam Arapça bilmiyordu yahut dilsizdi. Fakat güzel yemek yapıyor, özellikle pişirdiği çorbalar lezzetli oluyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz geldi ve işaretle, ''Yemeğe buyur.'' dedi. Resulullah Efendimiz de yanındaki Ayşe'yi göstererek işaretle, ''Bu da gelecek mi?'' ''Hayır, o halde ben de gelmiyorum.'' Soru ve cevap tamamen işaretli olmuş, tek kelime konuşulmamıştı. Adam Efendimizin daveti reddedişi üzerine, ''O da buyursun.'' diyememiş, ayrılıp gitmişti. Sadece Resulullah Efendimiz'i davet edişi, ihtimal ki tek kişilik yemeğin bulunuşu sebebiyleydi. O kadar yemeği iki kişinin önüne koymakla ikisini de aç bırakma durumu olabilir mi diye düşünmüştü. Resul-i Ekrem Efendimiz bazen bir koyun keser, onu komşulara bölüştürür, hatta komşular arasında bir ayrım yapılmaması için hanımlarına ''Yahudi komşumuza da gönderdiniz mi?'' diye sorarlardı. Nebi Ekrem Efendimiz bu davranışıyla Yahudi de olsa komşu hakkına titizlikle riayet edilmesi lüzumunu anlatmış oluyordu. Zaten Efendimizin hanımları Nebi Ekrem Efendimiz'i şöyle söylerken dinlemişlerdi. ''Cebrail bana komşu hakkını o derece tavsiye etti ki bir gün komşunun komşuya mirasçı olduğunu bildiren bir hüküm getirecek der oldum. İhtimal ki İranlı komşu da kendine yapılan ikramlara bir karşılık vermek istemiş fakat olmamıştı. Çok geçmeden tekrar geldi ve yemeğe buyur dedi. Efendimizin sorusu yine aynıydı. Böylece o ikinci defa döndü gitti. Üçüncü defa geldiğinde teklifini tekrarladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi gösterdi. Bu da gelecek mi? Evet, tamam geliyoruz. Tamamen işaretli olan bu konuşmaların sonunda Resulullah Efendimiz önde, Hazreti Ayşe arkada olmak üzere İranlı komşunun evine yöneldiler.

Temim kabilesi halkı Medine'de bulunan peygamberin adını duyuyor, gitgide dal budak saldığını öğreniyorlardı. Bir gün aralarında yapılan bir toplantı sonunda şair ve hatiplerini de alarak Medine'ye gitmeyi kararlaştırdılar. Bir gün kalabalık bir grup halinde Medine'ye vardılar. Öğle namazı yaklaşıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz odasında istirahat etmekteydi. Temimliler mescide girmiş, Peygamber Efendimiz'i sormuş, evinde olduğunu öğrenmişlerdi. Dışarı çıktılar. Peygamber Efendimiz'in odasının arka kısmından ve yüksek sesle "Ya Muhammed, yanımıza çık!" diye bağırdılar. Birkaç kişinin peş peşe bağırması Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmişti. Bu arada Akra bin Haris, "Ey Muhammed, şunu bilesin ki ben övülmesi şeref getiren, yerilmesi küçük düşüren bir kişiyim," diye bağırmaktaydı. "Kusursuz bir insanım. Beni öven şeref kazanır. Yeren de kendini küçük düşürmüş olur," demek istiyordu. Tam bu sırada Resulullah Efendimiz dışarı çıktı ve "O dediğin Allah Teala'dır," dedi. Mescide girdi, namazı kıldırdı. Sonra onlara döndü. "Siz ne istiyorsunuz?" dedi. "Biz şairimizi ve hatibimizi getirdik. Sizinle boy ölçüşmek istiyoruz. İzin ver, şairimiz şiirini söylesin, hatibimiz konuşsun." Resulullah Efendimiz, "Biz şiir okuma görevi almadık. Övünme emri de almadık. Bununla beraber hatibiniz konuşsun," dedi. Bu izin üzerine Utarıt kalktı. Kavim ve kabilesini metheden bir konuşma yaptı. Çok mal sahibi, savaştan anlayan ve düşmandan korkmayan tabiatta insanlar olduklarını söyledi. Bu konuda kimsenin kendileriyle boy ölçüşecek halde olmadığını da ilave ederek sözlerini bitirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz, Sabit bin Kays'a döndü. "Kalk, cevap ver," dedi. Sabit ayağa kalktı. Allah'a hamd etti. Cenab-ı Mevla'nın sıfatlarından bahsetti. Peygamber göndermek suretiyle insanlara en büyük ikram yaptığını söyledi. Herkesin yüz çevirdiği bir anda Peygamberler Sultanı'na ilk defa sahip çıkan ve ilk iman etme saadetini elde edenlerin kendileri olduğunu anlattı. Resulullah Efendimiz'i methetti. Daima onun yanında olacaklarını, yolunda olacaklarını, onun emriyle hareket edeceklerini ifade etti. Sözlerini bütün müminlere mağfiret dileğiyle bitirdi. Daha sonra Resulullah Efendimiz onların şairine izin verdi. Zeberkan kalktı ve bir şiir söyledi. Ardından Efendimiz Hasan bin Sabit'i görevlendirdi, o da bir şiirle cevap verdi. Böylece yarışma sona ermiş bulunuyordu. Akra bin Habis ayağa kalktı ve neticeyi şöyle ilan etti. "Vallahi bu adam yardım görüyor. Onun hatibi bizim hatibimizden güzel konuştu. Onun şairi bizimkinden daha mükemmel şiir söyledi. Onların sesleri bizimkilerden daha gür çıkıyordu." Bunları söyledikten sonra geldi. "Ben inandım ki sen Allah'ın peygamberisin," diyerek Müslüman oldu. Temim kabilesi halkı birer birer gelerek Nebi Ekrem Efendimizin önünde şehadet kelimelerini söylediler. Peygamber Efendimiz emretti. Her birine mükafatlar dağıtıldı. Temim kabilesine kimin emir tayin edileceği konusu ortaya çıktı. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in anlaşmazlık çıkaracakları tuttu. Biri bir aday gösteriyor, diğeri itiraz ederek başkası olsun diyordu. Sesleri yükselmiş, münakaşa alevlenecek hale gelmişti. Bu anda Nebi Ekrem Efendimiz'i vahiy halinin sarıvermesi meseleyi kökünden halletmiş oldu. Birkaç dakika sonra Efendimiz Hucurat suresinin şu ayetlerini okuyordu. "Ey iman edenler! Sözde ve işte Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı saygılı olun. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Siz hiç farkında olmadan amellerinizin batıl olmasından korkarak bir kısmınızın diğerini yaptığı gibi ona bağıra çağıra söz söylemeyin. Resulullah'ın yanında seslerini alçaltanlar kalplerini Allah'ın takva imtihanından geçirdiği kimselerdir. Onlar için mağfiret
ve büyük mükafat vardır. Ey Habibim! Hücrelerin ardından sana seslenenlerin çoğu ne yaptıklarını bilmeyen kişilerdir. Şayet onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabırlı davransalardı, elbet haklarında hayırlı olurdu. Allah mağfiret sahibidir, merhametlidir.''

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

Hani bizdik dünyanın beklediği? Hani bizdik rahmetin, bereketin mayaladığı hamur? Biz bölecektik ekmekleri, kan değmeden, gözyaşı yürümeden damarlarına. Hani bizdik her tarlayı sulayan yağmur? Hani bizdik birbirini yıkayan eller? Hani ne çok değiştik farkında mısın? Gün dönmeden karardı gölgelerimiz. Yalancı ırmaklarımız var dipsiz göllere dökülen. Hani söz demiştik? Mavi gözlerin vardı senin. Deniz gibi, gök gibi. Hep terleyen ellerin. Hep sevdalı yüreğin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
8: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
9: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
10: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
13: Roman Kuşağı başlıyor.
14: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 30. bölüm.

Şahran, Abbas'ın ablasının katledildiği olayı, Murad'ın kurtuluşu, işbirlikçi Şemmas'ı ve akıbetini detaylı bir şekilde Abbas'a anlattı. Sözü en son Hüseyin'e getirdi. Hüseyin'in Ebu Garip hapishanesine kahramanca düzenlediği istişadi eylemi anlattı. Ama Abbas'ın yeğeni Nur'dan ve onun da Ebu Garip'te bulunduğundan, onun da bu istişadi eylemde şehit olduğundan hiç bahsetmedi. Zaten Hüseyin'in de vasiyeti bu yöndeydi. Israrla bunu kimsenin bilmesini, öğrenmesini istememişti. Nur'un da ailesiyle birlikte evlerinin enkazında can verdiğinin bilinmesini istiyordu. Murad'ın ve akrabalarının Nur'un Ebu Garip'te çektiklerini öğrenip de tekrar üzülmelerini istememişti Hüseyin. Şahran, Hüseyin'in fedakarlığından, cesaretinden ve Murad'a olan düşkünlüğünden öylesine övgüyle bahsetmişti ki Abbas, Hüseyin'e hayran kalmaktan kendini alamadı. Murad'ın Hüseyin'i neden bu kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum dedi Abbas kendi kendine. Şahran en son sözü Hüseyin'in Murad'a yazmış olduğu mektuba getirdi. Hüseyin şehit olmadan önce Murad'a verilmek üzere bir mektup bıraktı dedi Şahran. Montunun iç cebinden çıkardığı kapalı zarfın içindeki mektubu Abbas'a doğru uzattı. Zarfın üzerine büyük harflerle Murad Nessar'a verilecek yazıyordu. İşte Hüseyin bu mektubu siz buraya geldikten sonra Murad'a vermemi istemişti. Ben de Hüseyin'in bu son isteğini yerine getirip mektubu size veriyorum. Artık siz uygun bir zamanda mektubu Murad'a verirsiniz. Abbas elleri titreye titreye mektubu Şahran'ın elinden aldı. Böylesine pırıl pırıl, hayatının baharında bir genç olan Hüseyin'in şehadetle noktalanan hayat hikayesi Abbas'ı çok duygulandırmış ama içinde bazı duyguların da kabarmasını sağlamıştı. Felluce'de hayat boyu unutamayacağı ve aklından bir an olsun çıkaramayacağı müthiş anlar yaşıyordu Abbas. İşgali, direnişi ve ihaneti bir daha anlıyordu. Çaresizlikleri, yalnızlıkları, endişeli gözleri yol boyunca görmüştü ama şimdi onuru ve şerefi de görüyordu. Siyonist planlara ne olursa olsun direnmeyi düşünen, canını feda etmeye hazır, cesur erler. ''Abbas kardeş'' dedi Şahran. Bu sesleniş, Abbas'ı dalmış olduğu derin tefekkür ikliminden kendine getirmişti. ''Sanırım artık yavaş yavaş yola koyulursanız iyi olur.'' Zira buralar pek güvenli değil. Bir an önce Murad'ı alıp buradan uzaklaşmalısınız. Sahi, Murad'ı askeri kontrol noktalarından nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Bu hususta bir sorun yaşanmaz mı? Siz merak etmeyin, dedi Abbas. Biz önceden bunu da düşündük, tedbirini aldık. Murad'a uygun bir kimlik çıkardık. Bu şekilde yolda bir sorunla karşılaşacağımızı pek sanmıyorum. İyi, dedi Şahran. Dualarınızda bizi de unutmayın. Artık dönüş vakti gelmişti. Şahran ve Abbas da konuşmalarını bitirip değerlerinin bulunduğu odaya geçtiler. Murad, dedi Şahran. Şefkat de Murad'ın saçlarını okşayarak, artık gitme vakti geldi. Böyle bir dayın olduğu için çok şanslısın. Onun kıymetini bil. Bu arada sakın bizleri de unutmayasın. Her zaman o tertemiz yüreğinle içten yaptığın dualarını bekliyoruz. Kim bilir, bakarsın yine görüşürüz seninle. Keşke Hüseyin abiyle de vedalaşabilseydim, dedi Murad, üzgün bir şekilde suratını asarak. Hüseyin abinin çok önemli bir işi olmasaydı, mutlaka gelirdi Murad, diyerek yeğenini teskin etmeye çalıştı Abbas. Artık hazırlıklar tamamlanmış, sıra vedalaşmaya gelmişti. Duygusal anlar yaşanıyordu Felluce'nin kenar mahallesinde bulunan Ebu İbrahim'in küçük ama şirin evinde. Odadakiler birbirinden helallik istediler. Murad, firaktan doğan bu duygu seline daha fazla dayanamayıp ağlamaya başladı. Gözyaşları yanaklarını ıslattı. Tüm sevdiklerini, doğup büyüdüğü toprakları terk etmek Murad'ın minik yüreğine ağır gelmişti. Yüreği yanıyordu Murad'ın. Bu küçük yaşında yaşamış olduğu acılar olgun bir insanın bile tahammül edemeyeceği türdendi. Şimdi bambaşka ve yepyeni bir hayata atılmak üzereydi ama her şeye rağmen buruk bir sevinci de yaşıyordu. Kardeşlerimiz dualarında bizleri unutmasınlar. Gerçekten duaya çok ama çok ihtiyacımız var, dedi Şahran.
Bu, Abbas'tan ayrılırken son isteğiydi. Sadece dua, içten ve ihlasla Rabbi Zülcelal'e açılacak eller. Seher vakitlerinde, uzun secdelerde, gözyaşlarıyla yapılacak samimi dualar. Bu yüreği büyük insanlar, Müslüman kardeşlerinden sadece kendileri için, mücadeleleri ve muzafferiyetleri için dua talep ediyorlardı. Tıpkı Filistinli, Çeçenistanlı ve Afganistanlı Müslümanların da istediği gibi. Sadece dua, içten ve ihlasla yapılacak dualara çok ihtiyaçları vardı. İnşallah, dedi Abbas buğulu bir ses tonuyla. Dualarımız ve kalbimiz hep sizinle olacak. Ben burayı, bu manzarayı ve sizleri gördükten sonra yüreğimin bir parçasını burada bırakıp dönüyorum. Bu mücadelenizi her ortamda dile getireceğim. Yüce Rabbim sizi düşmanlarınıza galip kılacaktır inşallah. Birbirleriyle büyük bir içtenlikle kucaklaşıp yola koyulmak üzere oradan ayrıldılar. Abdülkadir, Abbas ve Murat. Abbas, yeğeninin elini tutup sıkı sıkıya kavramıştı. Sanki birileri gelip elinden alacakmış korkusuyla Murad'ın minik elini kendi iri ve kuvvetli eliyle sıkıca tutmuştu. Yolda giderlerken Murat hüzünle doğup büyüdüğü bu topraklara son defa bakıp duruyordu. Sonunda kamyonun yanına gelip bindiler. Abbas Murad'ı hemen yanına oturttu. Abdülkadir besmele ile kontağı çalıştırıp aracı hareket ettirdi. İstikametleri Suriye'ydi. Tıpkı gelişte olduğu gibi girişte de aynı yol güzergahını kullanacaklardı. Suriye'den Nusaybin'e, oradan da Mardin'e geçip İstanbul'a uçakla gideceklerdi. Abbas, yol kontrollerinde bir sorun yaşanmaması için Murat'a yeni kimliğini ve bilgileri ezberletti. Murat zaten tecrübeliydi. Rol yapmada kendini daha önce kanıtlamıştı. Bu yüzden Abbas'ın söylediklerini ezberlemekte pek de zorlanmadı. Murat bir hayli durgun ve sessizdi. Bir o kadar da üzgün ve mahzun. Camdan doğup büyüdüğü en güzel anıların geçtiği yerlere son defa ama uzun uzun baktı. Minik yüreğinde tarifi imkansız müthiş fırtınalar kopuyordu. Annesini, babasını, kardeşlerini hatırlayınca gözleri doldu. Onları bir daha göremeyecek olmak ona çok acı veriyordu. Küçük yaşında garip bir gurbet hayatı yaşayacaktı. Büyümüştü bir anda. Bombalar, ölümler büyütmüştü onu. Gözlerinden boşalan yaşları hakim olamadı Murat. Abbas, müşfik bakışlarla yeğenini seyre dalmıştı. Yeğeninin minik yüreğinde kopan fırtınaları tahmin edebiliyordu. Ağlayıp biraz rahatlamasını bekledi. Zavallı yeğenim. Bu küçük yaşında ne acılar yaşadı, dedi kendi kendine. Artık ağlama gözümün nuru, dedi Abbas. Murat'ın başını şefkatle göğsüne dayayarak. Artık bütün sıkıntı ve acılar geride kaldı. Beraber yepyeni bir hayata başlayacağız seninle. Hele bir selametle evimize gidelim. Seni özlemle bekleyen bir ninen var. Bizimle beraber mutlu ve huzurlu olacağına inanıyorum. Hem seni okula da kaydederiz. Abbas bunları söylüyordu ama kendi yüreği daha çok yanıyordu. Bu çocuğu teselli etmeye çalışıyordu. İçinden ardı ardına lanetler savurdu işgalci katillere. Abbas'ın bu konuşması biraz rahatlatmıştı Murat'ı. Yeniden bir aileye sahip olduğu için mutluydu. Yüzünde bir tebessüm oluştu. Her geçen zaman dayısı Abbas'ı daha çok seviyordu. Annesinin dayısı Abbas'ı neden bu kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyordu Murat. Dayısı bu sevgiyi fazlasıyla hak edecek bir kişilikteydi. Murat yanı başında onu teselli eden dayısı Abbas'ın boynuna sarıldı. Kendini güvende hissetti böylece. Murat'ın bu jestini karşılıksız bırakmadı Abbas ve yeğeninin her iki yanağına kocaman birer buğse kondurdu.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

حشرها از فراق تا بگویم شرح درد

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Şimdi haberler.
6: Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlar Lübnan'da yaşanan vahşete göz yumuyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Beka bölgesindeki Birital kasabası yakınlarında bulunan Nabisirik bölgesi en az 5 kez hedef alındı. Sur kentinde de iki ayrı yerde yerleşim yerleri Siyonist işgal rejimi savaş uçakları tarafından bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun saldırılarında biri çocuk, 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Şehit edilenlerden ikisinin sınıra yakın bir yerde hedef alındıkları belirtildi. Siyonist işgal ordusu bunun ardından geniş çaplı hava saldırıları ve Güney Lübnan'a kara operasyonu başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana işgal ordusunun saldırılarında en az 3.111 kişi şehit oldu. Siyonist işgal ordusu ise çatışmalarda 22 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Sağdan gelen görüntü ve haberlerse işgal ordusunu yalanlar nitelikte. Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması. Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi. Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması. İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklamasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. Saldırılar Honduras Kongresi'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. CHP, 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. MUT'ta kararın gerekçesine dair ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi. ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump, kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenlemeyle geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Haberde bu adımın klasik anlamda başkanlık affı sınırlarını aştığı ve yalnızca mevcut dosyaları değil, ileride ortaya çıkabilecek olası soruşturmaları da kapsadığı belirtildi. Bu nedenle uygulama bazı hukuk çevreleri tarafından ömür boyu dokunulmazlık olarak tanımlanıyor. New York Times yazarı Jeffrey Toobin, söz konusu düzenlemeyi devletin bazı kişi ve kurumlar için adeta önceden kapatılmış bir hukuk alanı oluşturması şeklinde yorumladı. Buna göre Trump ailesi, mali ve vergi başlıklarında olası incelemelerin büyük bölümünden muaf hale geliyor. Haberde ayrıca bu düzenlemenin uzun süredir devam eden vergi soruşturmaları ve mali incelemeleri de etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Eleştirmenler bu gelişmenin ABD'de herkese eşit hukuk ilkesini zayıflattığını savunurken, bazı yorumcularsa bunun yeni bir hukuki sınıf oluşturduğunu belirtiyor. Tartışmaların merkezinde gelecekte hiçbir yönetimin bu dosyaları yeniden açamaması ihtimali yer alıyor. New York Times bu tabloyu ABD siyasi sistemi açısından önemli bir kırılma olarak değerlendirdi. Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı, ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken, Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı, ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.
7: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
8: Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar, AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kara Arslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.
9: Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. Kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimler için 839.122 lira idari para cezası kesilecek.
10: konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4.344 lira, hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18.243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle belediyelerce cezai işlem uygulanacak.
11: Haberleri dinlediniz.

Dinleyin insanlar, dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz feeyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar. Geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: bilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

yetim kaldım. Mescidi Aksa misali.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

Ümid kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişah-ı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin, senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bigane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin,

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Âlem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, madum olup gördüğü ol her vali bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina ol arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili her ehva senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin. Muhtacı lütfu devletin, hulusi edna senin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinliyoruz.

acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevdalar.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Vesselam.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

O cihanın fahrinin sırrına kurban olayım. Hutbe-i levlakinen şanına kurban olayım. Kâb-ı Kavseyn-i ev ednasına kurban olayım. Ben onun ilm ile irfanına kurban olayım. Ben onun esrarı miracına kurban olayım. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dört yarıdır. Risalet bağının onlar gülü gülzarıdır. Cümle ashabı hidayet rahının envarıdır. Ben onun âline ashabına kurban olayım. Ben onun ashabı ahbabına kurban olayım. Hasan Hazretlerine zehir içirdi eşkıya. Hem Hüseyin oldu susuzluktan şehidi Kerbela. İkisidir aslı nesli cümle Ali Mustafa. Ben onun âline evladına kurban olayım. Ben onun evladı ensabına kurban olayım. Cümle ümmetten hayırlıdır o şahın ümmeti. Ümmetine cümleden çok eder hak rahmeti. Enbiya onunla buldu bunca lütfu izzeti. Ben onun lütfuna ihsanına kurban olayım. Ben onun enbağı eltafına kurban olayım. Her nedenli enbiya ve mürselin kim geldiler? Ümmeti olmayı haktan temenni kıldılar. Evliya ana niyazi kulu kurban oldular. Ben onun ayağının tozuna kurban olayım. Yoluna gidenlerin izine kurban olayım. Yoluna gidenlerin izine kurban olayım.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinledi.

Ağır beden, kabir çağırıyor, ne gelir elden? Alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz, dönüş onadır. Allah'tan gelmişiz, dönüş onadır. Dönüş onadır.

0: Kervan FM.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.

koşina insandan pır dama azad kirin. Hemandın jera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, jı kavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
6: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garg etmiş. Yine de öyle insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.

0: Kendilerine, gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince, hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
0: Kim etrafına hep iyi davranarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim ederse, o kimse en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a raci olur.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Her kim de dini inkar ederse, onun küfrü seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler ve biz de onlara yaptıkları her şeyi bir bir bildirip karşılığını vereceğiz. Allah kalplerden geçen düşünceleri dahi bilir.
1: نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
0: Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkanı veririz. Ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkum ederiz.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Şayet onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olursan, elbette Allah'tır diye cevap vereceklerdir. De ki, elhamdülillah, ki müşrikler bile onu inkar edememektedirler. Fakat onların ekserisi bunun anlamını bilmezler.
0: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah müstagnidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.
0: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsaydı ve denizlere de 7 deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah öyle aziz, öyle hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semiyedir, basirdir, her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Bilmiyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor. Böylece sürelerini uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı hizmete koşmuş, her biri belirlenen bir vadeye kadar akıp gidiyor. Gerçekten Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılarsa batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Denizdeyken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat O onları kurtarıp karaya çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkar arasında ortada kalır. Bizim ayetlerimizi gaddar ve nankör olandan başkası inkar etmez.

0: Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki, o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin.
1: İnna Allah indehu ilmus saati ve yunzil

0: Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Secde Suresi Mekke'de indirilmiş olup 30 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bilakis o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerini uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için Rabbin tarafından gönderilmiştir.

Allah, o hak mabuddur ki, gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları 6 günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş, mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz, ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz? يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

0: gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ
0: İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen alemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O'dur.
1: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp, insanı ilkin çamurdan yarattı.
1: ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
0: Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz.

Bir de A, toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız, derler. Hatta onlar, Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkâr ederler.

Sen de ki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken: gördük, işittik ya Rabbena, ne olur bizi dünyaya bir gönder, öyle güzel, makbul işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık.

Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım hükmü kesinleşmiştir.

Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz, biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı.

Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler.

0: Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
0: Öyle ya, mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olmazlar.

İman edip güzel ve makbul işler işleyenlere yaptıklarına karşılık konukluk olarak mehva cennetleri vardır.

0: Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya itilirler. Onlara, cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadın da görün bakalım, denir.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: O kâfirlerin dönüş yapmaları ümidiyle, onlara en büyük azaptan önce, dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız.

Rabbinin ayetleriyle kendisine nasihat edildiğinde, sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız.

Şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık.

Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, biz emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik.

Senin Rabbin, kıyametteki büyük duruşma günü, ihtilaf ettikleri hususlarda, onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir.

Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz, onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hala nasihat dinlemeyecekler mi?

0: Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz. Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Bir de eğer iddianızda doğru iseniz, bu fetih, zafer veya kesin hüküm ne zaman derler?
1: قُلْ

0: De ki, fetih günü kâfirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onları kendi hallerine bırak. Yardımımızı veya onların helak edilmelerini bekle. Çünkü onlar da senin helak olmanı bekliyorlar. Ahzab Suresi. Medine'de Hicri 5. yılın sonlarında nazil olmuştur. 73 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın! Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
0: Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter.

Allah hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir.

Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır.

0: Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun.
1: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Kâfirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu.

0: O vakit onlar hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Siz de Allah hakkında türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
0: İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı.

Bir kısmı, ey Yesribliler! Burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz, diyordu. Onlardan bir başka bölük, evlerimiz korunmasız diyerek, peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı.

0: Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا.
0: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile, hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır.

De ki, Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirler.

Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine, bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunlardan ancak pek az bir kısmı savaşa geliyorlardı.

Savaşa katıldıklarında da size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi, gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince, Allah yolunda harcamada cimrice bir tavır içinde keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar iman etmemişler, Allah da onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır.

0: Münafıklar, Birleşik Kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı. Şayet Birleşik Kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da, sizin savaşınız hakkındaki haberleri uzaktan sorsunlar. Esasen yanınızda bulunsalardı dahi, onlardan pek azı savaşırlardı.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

0: Hakikaten Allah'ın Resulünde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır.
1: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Mü'minlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip, sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

Allah, böylece sadık kalanları, doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Allah, o kâfirleri, elleri boş olarak, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Mü'minlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki, Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

O kâfir düşmanlara içerden destek vererek hıyanet eden ehli kitaptan Beni Kurayza'yı da kulelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüp diğer bir kısmını da esir aldınız.

onların arazilerine, yurtlarına, mallarına, hatta sizin ayak bile basmadığınız topraklara sizi varis yaptı. Allah her şeye kadirdir.

0: وَسَبِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.
1: Ey peygamber! Eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım.

Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki, Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır.

Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır.

Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona. Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öç almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını, burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın arslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlemini.

göğsümdeki kasırga. Uzun, zor, bitmez nöbet Filistin. Affet bizi yine de ey esmer gülüşlü. Yaşlı gözlerinden öpeyim. Katıksız sabahlarından, fidan gibi kıyılan çocukların.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

0: direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.
1: Kervan FM 93.7

Vuslat yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam. Az ötede göründü ayrılık. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Kana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber. Yar yere serildi. Ayrıldı can kaybından. Gençliğin baharındaydı Furkan. Alnından işanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi. Gemiler can çekişti. Esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk yüklü yolcuları. Kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler. Şehitlik bahçesinde can veren bedenler. Yevmül kararda hayat bulan şehitler. Kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlar'a, Cengiz Akyüz'e, selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a, selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a, selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a, selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye ve selam olsun onur sahibi gazilere ve direnişi omuzlayan tüm

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam, Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağına, aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle yar rüyalarım.

büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

yüreğimde öyle bir sevgi var ki, anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü ya Nebi?